0: 你来吧，你别去。
1: 来吧，你不弄。
0: 哇。
2: 没。
1: 来吧，你去。
0: 走。你不来吗？
1: 来，
0: 不来吗？
1: 啊，是呢。
0: Beneran main aja ya.
1: Oke, okay. Aman di hutan.
0: Bagus.
1: Oke,
2: bener.
1: Main ya. Ya,
0: di itu.
1: Ya udah, udah. Main aja lah. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya